0: 天看见那么多食物被浪费，心里还是挺难过的。
1: 2021年，全球约有1.93亿人正在经历粮食危机，我们只是有幸生活在一个没有饥饿的国家而已。适量点餐，剩菜打包，减少浪费，这些都是我们力所能及的事情。
2: 每一份劳动都值得被尊重，每一粒粮食都应该被珍惜。
3: Bunu yaza versem olurdu. Bu taş degen pışık neme olurdu. Kağızga yazsam ayrılıp kalardı. Götün arki olurdu. Oşun için şu taşlarga koyu versem, baskan kadamım sayın birden var. Nimliköyün degende. Men uşudan basıp oturup, manandaya basıp, uşun en mertimi baskan gel. Muşardan bolso de oyluydum. Kıştık bolso de oyluydum. Çöp gelektim. Dağ ölbeye gelektim. Men neyim uşu bir kaşık kanım kalgıca. Gönge, gönge men yüreğimde men gönge.
4: 微短剧上大屏，四川卫视麻辣微剧场五一焕新上线。警务室的故事，守万家平安，护一方烟火。
5: 喂，你好，步行街警务室。
6: 你太方便，我要报案，我要报案。
7: 跟我一块出警。
8: 今天我要帮不了你，我就从这跳下去。
4: 何伯记诉千古情缘，揭隐秘真相。
9: 将军保一方平安无忧，小满希望将军可以平安无忧。
10: 情字多舛，一动即伤。
4: 明月影，书江湖侠义，展侠骨柔情。
11: 你已经试过失去记忆的痛，为什么还要再尝试一遍？
4: 5月1日起，每天22:30，古今故事会，好剧连连看。
12: 其实咱俩吧，挺合适的。
13: 你带一儿一女，我带一女两儿，
12: 一个没了男人，一个没了女人。
14: 一个带着两个孩子的寡妇，
15: 这一进门多了3张嘴。
16: 我爸冤死这么多年，到现在还没个说法，现在还想着怎么嫁人。
17: 咱们俩的事儿，
13: 行，
12: 别，咱俩走到今天不容易。
18: 姐，你管弄，我管不
19: 了。哥，你就没事找事儿
18: 了你？不要！
20: 跟他在一起。在别人看可能是不般配，两家孩子凑一块鸡飞狗跳，但我自己心里觉得暖。
12: 咱俩过日子，咱俩只要是将心比心的，
21: 我能遇到先进是我的福气。我们一家人互相理解，日子要过得更好。

0: 得了灰指甲，一个传染力啊。
1: 得了灰指甲，马上用亮甲。
2: 亮甲牌复方聚维酮点茶剂，乐泰亮甲。这段时间孩子高考特别用脑，多喝六个核桃，脑子六六六，每天一罐六个核桃，补充核桃营养。孩子高考多喝六个核桃，脑子六六六，每天一罐哦。
3: 今天是你爸的大日子，你做闺女的就不能让他难堪。
4: 你这一结婚啊，把小叶同志整得老伤心了。你说他会不会为你殉情自杀？
5: 你给我滚犊子！
6: 送礼送对联，大家鼓掌。
7: 你赶紧的，梅开二度。
8: 行，那既然说好了我当家，那咱们就定点规矩。
9: Bunu ceza versem olurdu. Bu taş degen pışık deme olurdu. Kağızga desem ayrılıp kalardı. Götün arki olurdu. O şön için şu taşlara koyu versem, baskan kadamım sayın bildiğim var. Nimliköğün degendi. Ben uşudan basıp oturup, manandaya basıp, uşun en mertimi baskan gel. Nunçadan bolsa de oyluydum. Tıştık bolsa de oyluydum. Çok gülüydüm. Dağ ölbeye geleydim. Ben neyim kuşu bir kaşık kanım kalgıca. Dünkü, dünkü ben yüreğimde mengü.
2: 一句应该的是尽责的付出。
10: 这是不是客人电脑啊？
11: 行行行，我回头给您寄过去。
12: 应该的。
2: 是朴素的诚信。
13: 这个怎么弄？
14: 这样吧，我画给您。
2: 是用心的服务。
14: 这样就好了。
15: 太感谢你了。
14: 应该的。
16: 好了好了，给我们客人当当鸟好不好？
14: 这不就解决了吗？
2: 是秉持的公心。
17: 这么点小事麻烦你这么多，
14: 不麻烦，应该的。
18: 刘医生，这不去哪儿啊？
19: 没什么事
3: 儿。刘医生，你也不收钱，这那都得干嘛？
0: 是吧？
14: 乡里乡亲的，应该的，
2: 是无私的奉献。一句应该的，是本分，义事担当。当千万句应该的汇聚，
4: 应该的，
13: 应该的，
2: 变成了时代里最温暖的光。
0: 得了灰指甲，一个传染力啊！
1: 得了灰指甲，马上用亮甲。
2: 亮甲牌复方聚维酮点茶剂，乐泰亮甲。